0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kuçağı siler. Ardak tuğarmalar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uyğurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünübüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünübüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.

Atamekin altın beşigim. Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonghuanın ozot çörölgülü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl ederekti malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Hurmatlı uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri yüzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

CCM'nin ayımı intisar kızı tosu vardı. Sisi Xi Jinping için tosu alıva zemnet gördü. İki mamket başçıları gürk seksine çoğu çıktı. Asker orkestr Jungo Egbet iki mamketi mamketlerin atkardı.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardak duvarmanlar. Yeme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Qazi işleri idarasının kadri Da Jigen 12 yıl vaqt jumşap qıştıqta turuşdu şujinin joop qağazın jazdı. Gönüşar odanındaqı diqan Tayir Mehmet uy bayıp uy bağıp bayıdı. Borbor 360 milyon yuan qarçı salıp Şinjandan ayıl qıştıqtardaqı qısqalıqtardı toluq tosına jardan berdi. Hurmatlı oğarmandar bul beribiz Şinjan Radio Televiziya Stansiyası jaŋı malımatlar aljısı Abonter terminalı Sılu Şitinde teŋ arımda beriletarı naq malında qaytala uqsaŋızdar dağı bolot. Anda bugünkü beribizdin naqtılu mazmundarına köŋül buruŋızdar.
1: Ayıl kıştaktar darılap güldönügü nazar.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

CCM'nin ayımı intisar kızı tosu vardı. Sisi Xi Jinping için tosu alı vazemini ötkördü. İki mamlıket başçıları gürk seksine çoğu çıktı. Asker orkestr Jungo Egbet iki mamlıketi mamlıketlerini atkardı.

0: İncoluğum konuşunun turunu vey mınday dedi. Azır baldar kitabı okumaya kendine gelip kitabı okup ar türlü madaniyat kıymıllarına katışıp çöndük telefonu kumar bulbudu. Eşik altında uşunday jakşı madaniyat bazasının partka gelüsü Atenelerde boş tonduğa çıkarıp Atene baldardın aralığın jakındattı. Jürekten aptan razı olduk. Dörbülcün şaharçası Dongçın Goğun konuşunda Talkulu, Gengeşü, Konuştu, Cöngü Sarıdağı Bögöttü Buzup Taştodoğu altın açık kaylandı. Tünkü Vazardağı Cayma Ordu Başaraman Bolu taştandı. Iş tütök bulgan osu jana. Izı çuğunun elinin tınçın arusuna qarata Goğun konuş. Bazar Gözümüldü Başkar Lideresi, Şağar Gözümüldü Çoğatreti, Soğudegir, Turgundar Ökülderin Göp Taraptı Sonuş Kırıp Gengeşip, Turgundar Turakçay, Uquq tarama жана соодагерлердин тижарат ажатына тең көңүл бөлүп, атайын тижарат районун бекитип, соодагерлердин тазалыгын көтөрө берүү, ыктыярчылар дайымдаштырып, кыдырып текшерүү механизмин сүйлөштүрүп, түнкү базардын тижарат тартибин жаңырады. Конуштун Дайюан жер асты суу кууру жарылып булганды суу сыртка ташып, чөөчөндөр жолуп бузулуп Oltırışıp ketip sıyaktuğun maseleleri qarata, qoğumduk konuş turakçay, açı önüktürü soda gere, mülk başkaru, üyeler ökülderin aqmaydanda çalgında tekşerip, köbiret şaykeşu jeyin açıp, kurduş kılu dolboru, jana, karjı bölüğün ayın tırgısıp, tırgındardın saparga çıgısındakı qoğupstuk gömüskü kırsıgın çoğutkon. Dongçın qoğumduk konuş tırgını, zın şu koy mınday dedi. Göbet böyle, Kurdu tüyüldüğü almıştırdı. Hazır su koyu veri çıtırlaştı. Turmuş ıslağı normal kalpına geldi. Qoğumduk konuşka rahmat. Jakınkı yıllardan beri Dörbülcün odanın negizgi katmardı jöngü salusa simasın sızıl gemeldendirip, köp kaynarlı negizgi katmar talkulu üyörüşün kurup, ökmet jetekçilik kılu, qoğumduk konuş üyörüş kuru, kesip tirek bolu, qarık katışuday negizgi katmardı ortak jöngü salu ürgüsün eliktep kalıptaştırıp, arılt kalkının evolu sezimin, bakıt sezimin, qoğupsuzluk sezimin sızıl östürdü. Dörbülcün odanı Dörbülcün şaharçası, Dongçın qoğumduk konuşu, partiya başıya çaykasının şuçisi Leuna mınday dedi. Biz talkuluğu genişu kızmat mekanizmin sızıl jakşı paydıranıp, qarıqtın qabatırlanğan şin başkı çoğun iştep bilip, ansayın göp tırgındardı iştik tütürde qoğumduk konuştu jöngü saluğa qatışuğa jetektep, qarıqtı qarap tır uçudan qatışu uçuğa aylandırıp, büt zen mer mahabat arkılı tırgındardın aylanasında bardıq el tırmışu kichik işin jakşı şeçebiz.
1: 9-nji aydın 1-nji günü Aptonum rayonduk 15-nji gezektüü den hareket jarışı jana 11-nji gezektüü uluttar jürölgülüü dene tarbiya den hareket jarışının at üstü türü jeŋiştüü ayaktadı. Jarış mezgilinde Şinjan boyunca 13 ökül komanda 300-dön aşuun çeber Korla şaarına çoğulup at baygı, gök börü, tö çabış, at üstündö jaa atuu sıyaktuu türler boyunca taymaştı. Emi bul jönündükü kabardı ugasızdar. Korla Dungui at baygı maydanında en akırkı gök börü jarışının ayaktosunan ulam, bul gezektüü den hareket jarışının bardık at üstü türü jarışı toluk ayaktadı. Bul jolku jarıştın türü mol bolup jarışka katışkan ar kaysı komandalar büt küçün çıgarıp ar türdü jarış taymaşın bütürüştü. Eli oblastık öküldür komandası gök börü türü boyunca jarışka katışkan çeber Azatbek Kurmankhan mınday dedi. Biz 40 gündön aşuun maşıktanıp çempiyonduktu bağındırdık. Mından abdan süyündük. Komandadakılar ayabay jakşı şaykeşti. Keyinki jarıştarda ulanduu çımırkanabız. Bul jolku at üstü jarıştın ar kaysı türündö atandaşu kalıs, al buut tıka tolup, ar kaysı ökülder komandası öz artıkçılığın görsötüp, jarış maydanda önür görsötü dengelin turuktu görsöttü. Jarıştan keyin komanda müşölörü menen komandanı baştap jürgön maşıktandıruuçular ar tartınan jarış beynesine biriktirip tajrıybalarını korutundulaştı. Kızılsu oblastık ökülder komandasından komanda baştamçısı, koşumça maşıktıruuçusu Asanbek Kaşkarbay mınday dedi. Bul jolu Kızılsu oblastınan komandasından 9 den hareketçi ek tür boyunca gök börü jana tez baygıga katıştı. Biz bul jolu bir kolu medal aldık, abdan razıbız. Korla şaardık madaniyat dene tarbiya radio televiziya jana sayakat idarası partu gruppasının şujesi. Orun basarı başçısı Fang Wolin mınday bildirdi. Jarıştın büt barışı kalıptu tartıptu bolup ar türdü jarış mildetin atkar bile kalbay, jergiliktin madaniyat dene tarbiya sayakatın jorulüştürüp önük türügü iş yüzündük tajiripa çoğulttu. Jarıştan jeŋişti ötkörülüsü at üstü zattık emes madaniyat murastarına dağı bir demçi murastık kılıp, ar kaysı uluttardın karım kattuu kılıu almaştıruu jana jorulüşüsün küçöyttü. кийинки арымда биз улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясы менен маданият саякатты жөрүлүштүрүп

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjanda xizmat qılğan bul jıldarda Şevey aldınqı ken izdöt düşünügü ilim texnikasını alıp kelip ele qalbay dağı işmerlerde tarbiyalığa aptan mani berdi. Daimdo atayın temalı tarbiyalı alıp barğandan tışqarı dağı talada ortoq jumış alıp baru, üy içinde ortoq izildö, ortoq dokulat jazudan turgan 3 ortoq tarbiyalı ülgüsün dolborlop çıgıp, dağı da köp jaş texnik xizmatkerlerde naqtılı jumışta Türküktük rol atkaru mümkündügüne yığıldı.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Ortalata gün bulutlu. Havanın temperatürası 12'de 23 Celsius gradus çılı. Batış düştükten sadrım gel güret. Karamayda gün bulutlu. Havanın temperatürası 12'de 23 Celsius gradus çılı. Düştükten sadrım gel güret. Koytunda gün bulutlu. Havanın temperatürası 11'de 25 Celsius gradus çılı. Batıştan sadrım gel güret. Şıhanzda gün bulutlu. Havanın temperatürası 8'de 25 Celsius gradus çılı. Çıkış düştükten sadrım gel güret. Sancıda gün bulutlu. Havanın temperatürası 11'de 23 Celsius gradus çılı. Çıkıştan sadrım gel güret. Komolda gün bulutlu olup artından açılat. Havanın temperatürası 16 Celsius gradus jılı 38 Celsius gradus ısık. Çıkıştan sadrım jel jüret. Turpanda gün bulutlu olup artından açılat. Havanın temperatürası 22 Celsius gradus jılı 34 Celsius gradus ısık. Çıkış tündükten 3-4 bal şamal çıkat. Korlada gün bulutlu olup artından açılat. Havanın temperatürası 21 Celsius gradus jılı 34 Celsius gradus ısık. Batış düştükten sadrım jel jüret. Aksu'da gün bulutlu. Havanın temperatürası 18'de 30 Celsius gradus jılı. Düştükten sadrım jel jüret. Artışta gün bulutlu havanın temperaturası 18'de 30 Celsius gradus jılı sadrım jel jüret. Kaşgar'da gün bulutlu havanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 34 Celsius gradus ısık çıkıştan sadrım jel jüret. Xotende gün açık bulup artından gün ala bulutlanat. Havanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 38 Celsius gradus ısık çıkıştan sadrım jel jüret. Jogorda havarayınan aldın malımat tutunuzdar. Bugünkü Şinjan jañlıktar beribiz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardak duvarmalar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigi.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjanda xizmet kılgan bol jıldarda Şevei aldıñkı kenizde tüşünügü ilim teknikasını alıp kelip ele kalbay dağı işmerlerde tarbiyalooğa aptan mani berdi. Dayımdo atayın temalo tarbiyalo alıp bargandan tışkarı dağı talada ortok jumuş alıp baru, üy içinde ortok izilde ortok dokulat jazudan turgan üç ortok tarbiyalo ülgüsün dolborlop çıgıp dağı da köp jaş teknik kızmatkerlerde naktılu jumuşta Türküktük rol atkaru mümkündügüne yığıldı.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktör malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.